0: Elposurlar Glukodor Niyaz Galin Madonna İngilizce Dört Gizli Bayazı Eğru Bana Dolgu Gidi Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada
1: Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada
0: Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu Kaynada Bu

vatandaki bilginizde yol garajının bir zana gitmeyi tutarı. Kaka, dijital adam gibi tuttu. Dijital adamı, bu bayda odamlı bir tutama. Antrenatik ekip otoru sürüsü yüzünü tutarı. Radyo bir tutama. Antrenatik

0: Bunu biz bunu etmeliyiz. Etmek istersin yapar. Ağzını tutmuyor da görüyoruz.
1: Thank you.

Yani, bir şey var. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım

0: Yine o yıl sınır yılı sattı iyice ama bu bilmemi ucu. Öte ucunu bilmeci.
1: Oo, insan sahibi bunlar. Hani sana mı yara? Eski bir bilet yok mu kurtu?
0: İnsan sahibi yara bulundu. Bilet yok mu sanayız? Normal yazıdı.
1: Cinsi de prekarda sarılık var. Manası kimse, tanını da bomba niye çoğ. Yenge cinsa preko dekeme, rabzulu parima. Total avaz utavru, kanuni ipotar tozu.
0: Tanı mıydı? Memleket polis sektör, yüklü mantri kata mantri polis sektör kararı. Ve polisler kararı, memleket polis sektör.
2: This is Radio 2 by 1.2.3 MHz.